0: Gut. So.
1: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten fast gar nicht damit hoffen können, dass wir den Hörsaal voll kriegen, aber es sieht jetzt mal gut aus. Ich stehe hier als Vertretung des Arbeitskreises Unbehagliche Kultur und wir freuen uns riesig, dass heute Abend Klaus Bittermann hier ist, um uns was über die Ideologiekritik bei Wolfgang Fort bzw. über die politische Sozialisation Wolfgang Forts zu erzählen. Wir als Arbeitskreis, der sich normalerweise mit Erinnerungspolitik oder auch der Möglichkeit kritischer Gesellschaftstheorie an diesem...
2: ...düşünüyorum, çünkü onlar da bu davanın hukuksuz olduğunu sıklıkla vurguluyorlar. Örneğin davada unutulan belgeler, 5 yıl sonra açılan bir soruşturma, dava konusu iddiaların seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullanılması, uzun tutukluluk sürelerinin dolmasına rağmen gerçekleşmeyen tahliyeler, tutuklu halde bırakabilmek için başka dosyalardan verilen cezalar, onlarca hukuksuzluğu zaten DEM Parti öncesinde HDP sıklıkla dile getiriyordu. Bu özeti niye yaptım? Çünkü bu davanın siyasi bir dava olduğuna bu sebeplerle vurgu yapıyordu DEM Partililer. Hukuken bakılsaydı zaten bu davanın hiç açılmaması, açıldığı an düşmesi ve devam etmemesi gerekirdi diyorlardı. Ancak gelin görün ki 4 yıldan fazla bir süre dava devam etti. Siyasetin de malzemesi oldu. Bir algı operasyonunun parçası olduğu ifade edildi DEM Parti yöneticileri tarafından. Düne dair beklenti de aslında hukuki bir sonucun çıkmayacağını tahmin ediyordu bütün siyasetçiler. En azından DEM Parti ve muhalefetteki siyasetçiler. Fakat bir öngörülemezlik vardı. Hukukçular şunu söylediler. Hukuk temelinde öngörülebilirdir. Çok da evet yoruma açıktır ama çok da yoruma açık değildir. Çünkü yasalar var, kanunlar var, anayasa var. Öngörülebilir olması gerekir verilecek cezanın. Ama biz bir gün önce yaptığımız haberde 3 alternatif sunmuştuk hatırlarsan. Beraat mi, ceza mı, erteleme mi? Ve onlarca kişiyle konuştuk. 3 ihtimal de vardı. 3 ihtimal de eşit bir şekilde dile getirilmişti ve hiç kimse söylediğinden emin değildi aslında. Ama galiba hani ceza verileceğine dair bir beklenti daha yüksekti. Sonra bir gün önce, duruşmadan bir gün önce bazı illerde işte Van'da, Şırnak'ta işte eylem yasakları oldu. Gene bazı illerde çok basına yansımadı ama gözaltılar oldu DEM Partililere. İşte Şırnak'ta oldu, gene Hakkari'de oldu. Orada biraz daha şey yorum güçlenmeye başladı. Hani eğer karar çıkarsa büyük bir tepki gelmesin diye önlemler alınıyor. Zaten karar çıktı, bazı kentlere giriş çıkış bile yasaklandı. Dün mahkeme salonunda biraz bu beklenti hakimdi. Zaten katılım çok yüksekti. Avukatlar da tıpkı Demirtaş gibi, o da söylemişti. Demirtaş ve diğer kadın siyasi tutuklular da bu kararı yüzümüze okumanıza izin vermeyeceğiz demişlerdi. Karar boş salona okundu sanıklar bakımından. İzleyicilerin büyük çoğunluğu da terk etti. Avukatlar da karar okumaya başlayınca bu hukuksuzluk olarak tarif ettikleri duruma mahkeme salonunu terk ederek tepki gösterdiler. Bekleniyordu yani bu karar. Ama şu beklenmiyordu. Nasıl bir karar çıktı? Ağırlaştırılmış müebbetle, insan öldürmekle, cinayetle yargılanıyorlardı. Yıllarca Yasin Bürün'ün katili olmakla suçlanarak seçim meydanlarında itham edilmişlerdi HDP'li siyasetçiler. Bunları, bu cezyada işte kamu malına zarar verme gibi daha böyle maddi suçlardan beraat ettiler. Hepsinden ne cinayetten ceza aldılar, ne kamu malından ceza aldılar. Aslında davanın esasını teşkil eden suçların hepsinden suçsuz bulundukları tespit edildi. Buna rağmen işte Demirtaş 40 yıl, Figen Yüksekdağ 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl, Ahmet Türk 10 yıl, yani çok yüksek cezalar aldı siyasetçiler. Bu cezaların tümünün gerekçesi de çeşitli televizyon programlarında, basın açıklamalarında, mitinglerde, parti binası açılışlarında yaptıkları konuşmalar. Yani sadece yaptıkları konuşmalardan ötürü HDP'li siyasetçiler 400 yıl toplamda ceza almış oldular. İşte bunun sebebini merak ediyor aslında siyaset şu anda. Ya neden bu ceza verildi? Yani çünkü verilen cezanın hukuken bir karşılığı yok. Büyük oranda verilen cezalar propagandadan ve şundan verildi. Devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım. Bozma değil, bozmaya yardım.
3: TCK 302, biz ona çok yıllarca konuştuğumuz ve tartıştığımız maddelerden...
2: Aslında bozma olduğu için tam olarak şey de değil, hani 302'ye yakın bir şey ama tam olarak 302 mi ondan da emin değil hukukçular. Çünkü bozmaya yardım olarak tanımlanıyor. Burada bir ince ayar olduğunu ifade ediyor Kobani davasını takip eden hukukçular. Biz seninle hatırlarsan şunu konuşmuştuk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmemesi. İşte Kobani davasında ölenlerin katilli olduklarının bu kararla ilan edilmemesi acaba pozitif bir şey mi diye konuşmuştuk. Kobani davasını takip eden hukukçular bunu böyle yorumlamıyorlar. Çünkü şöyle bir kanıları var. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilseydi, yani bu siyasetçiler bir insanları öldürmekle suçlansaydı, istinafta ya da Yargıtay'da kolaylıkla bozulabilirdi. Çünkü hukuki hiçbir temeli yok. Çünkü sadece bir tweet var atılan. Suçlama buradan geliyor. Dolayısıyla aslında Yargıtay ve istinafta onaylanmaya da bozulmaya da müsait cezalar verildi. Günü geldiğinde, o günün ne zaman olduğuna da siyasetin karar verebileceği şekilde esnetilebilir cezalar verildiği yorumunu yapıyor DEM Partili hukukçular.
3: Çok geriye gitmeyeceğim. En son sadece Ergenekon dosyasını hatırlayacaksındır. Ortada Ergenekon diye bir örgüt yoktur. Çıktı Kumpas davası denildi. Ağırlaştırılmış müebbet kaç kez almış pek çok kişi beraat etti. Dün Sırrı Süreyya Önder mecliste, o da trajik anlardan biriydi. Bir taraftan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. Büyük Partisi'nin verdiği güçle meclis başkan vekilliği koltuğunda oturup genel kurulu yönetiyor. Böyle de trajik bir tablo beraat etti bunu. Yani bu çok açık, her şey olabilir. Şimdi ben hem muhalefetten hem de iktidardan bu davayla ilgili şöyle bir tabloya baktığımda konuştuğum isimler var. Bir önce şunu söyleyelim, iktidar cephesinden çok fazla açıklama gelmedi.
2: Şimdi, iktidara yakın olduğu ifade edilen gazeteler de büyük yer vermedi.
3: Evet, mevcut ceza neyse ceza yağdı. Hani bu kullanılabilir bir ifade ama bugüne kadar bu dava üzerinden HDP'nin ve temsil ettiği birçok şeyin hedef alındığı bir tabloda bunlar yoktu. Sakin karşılanmış durumda. Bugün Adalet Bakanı da uzun cümleler kurmayı sever. Temiz sürecini takip edeceklerini söyledi. MHP tarafından açıklama gelmedi. Tek açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı.
2: Bülent Turan'a.
3: O da İçişleri biraz karışık malum. Acaba bakan mı olmak istiyor diye yorumlandı. Onu da not edelim. Şimdi benim konuştuklarımdan çıkardığım sonuç şu. Hem iktidar tarafı da bunu söylüyor. Muhalefet tarafı da söylüyor. Cezalar beklentinin altında. Daha da yüksek olabilir. Asıl sorun şu, içerik farkları. Kobani davasına adını veren Kobani olaylarından bu davada ceza yok. Şimdi davanın temeli çöküyor. Yağma, adam öldürme, yangın çıkarma, düşünebileceğin onlarca suçlama hepsi düşüyor. Sahipsiz kalıyor. Yani Kobani'de siz gerçekten bu kadar insan öldü, neden öldüğünü biz yıllardır ortaya çıkarmış değiliz. Türkiye adaletini ortaya çıkarmış değil. Bunun üzerinden bir dava kuruluyor ve bu dava çöküyor. Bu önemli. Buna iktidar tarafı da bundan aslında rahatsız. Ben şey söyledim. AK Parti'nin ve MHP'nin grup toplantılarında, kürsülerde yazılmış bir iddianame o.
2: Doğru.
3: 5 yıl sonra açılması davanın. Bir tane çözüm süreci, bir sürü şeyle ilişkilendirilebilir. O davanın temeli çöktü. Şimdi iktidar tarafı diyor ki Kobani yeniden eklenmeli, savcı itiraz edecektir diyor. Bu beklenti içindeler. Bu durumdan rahatsızlar. Tahrik bile yok.
2: Doğru.
3: Tahrik bile yok. Şimdi bunlar örgütsel bir suçla yargılanıyorlar. Örgüte yardım etmek, işte devletin birliği bütünlüğünü de ekleyip daha çok konuşmalar üzerinden giden bir süreç. Siyasi tutuklular olarak ifade edebileceğimiz bu açıdan bir tablo var. Bunların hepsi demokratik sisteminde siyaset yapan insanlar. Yani bana şunu hatırlattı konuştuğum bir siyasetçi. Bir dönem Düzova'da işte biz siyaseti, Hüsnü Mehmet Ağar'ın sözüydü. Bunu konuşurken yıllar önce Düzova'da siyaset yapan, yani demokratik sisteminde siyaset yapanların çok ağır cezalandırıldığı bir noktaya geldik. Burada bir problem var. Ve bu verilen ceza demokratik sisteminde siyaset yapmak isteyenlere verilen ceza. Kürtleri, Kürt siyasetini hep konuşulur ya, daraltma çabası. Hani onlar hep Türkiye'lileşmekten bahsederler ve bundan vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Bu önemli. Son kongrelerinde de bunun altını çizdiler. Ama iktidar hep oraya kendi gündemlerine sıkıştırmak istediği bir tablo. Bunu yine böyle yorumluyor. Bu cezaları da öyle. Daraltmaya çalışıyorlar Kürt hareketini, Kürt siyasetini diye muhalefet cephesinden benim aldığım yorumlar. Bu normalleşmeyi nasıl etkiler? Aslında soru bu. Çünkü cezalar çıkınca herkes bunu sordu. Bu mu normalleşme? Sen bugün DEM Parti'deydin. HDP DEM Parti. Bunu nasıl ilişkilendiriyorlar Ceren? CHP'den de bilmiyorum konuştukların oldu mu ama bu cezalar normalleşme sürecini bitirir mi? Orada bir kesintiye yol açar mı? Nasıl bir sonuç üretir sence?
2: Aslında bu duruşmaya gelirken yani bir hafta kadar öncesinde konuştuğumuz DEM Partililer normalleşme sürecine dair şunu söylüyorlardı. Elbette Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğunu biz de biliyoruz ve bunu istiyoruz. Türkiye normalleşmeli, hatta bunun yöntemlerinden biri de anayasayı tartışmaktır diyen bir parti DEM Parti. Ama şöyle olmaz diyorlardı, normalleşme ama Kürtler hariç derseniz böyle bir normalleşme olmaz
3: evet,
2: diyorlardı.
3: Evet, güzel bir röportajdı, sen de yazdın.
2: Şimdi aslında ortaya çıkan tablonun böyle bir tablo olduğunu ifade ediyorlar. Verilen cezaların evet ağırlaştırılmış müebbet olmasa bile verilebilecek en yüksek cezalar olduğunu ve bunu bir ince ayarla yaptıklarını düşündükleri için her yere çekilebilir. İstedikleri zaman bir pazarlık konusu yapabilecekleri, istedikleri zaman yeniden katil ilan edilebilecekleri ve bunu istedikleri zaman yani seçimden bir yıl önce ya da yarın yapabilecekleri bir tablo oluşturdular. Yani son derece kullanışlı bir aparat oldu aslında. Kobani davası yeniden siyasetin elinde. Şu anda DEM Parti'nin durduğu nokta muhalefetin bu tuzağa düşmemesi. Tuzak derken bunu nasıl ifade ediyorlar? Örneğin şunu konuştuğum bütün DEM Partililer açık yüreklilikle söylüyorlar. Özgür Özel'in seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti yaklaşımındaki farklılığı biz hissediyoruz, görüyoruz. Gerek açıklamalarda yanımızda durması, gerek bizimle görüşmelerini medyayla paylaşması, Kobani davasına gelen heyetlerin sıklığı, kalabalıklığı gibi ya da Özgür Özel'in konuşmalarına yansıyan boyutuyla kararlı durduğunu görüyorlar. Ama geçmiş deneyimleri bu tip kararlı duruşların birdenbire alt üst geçmiş deneyimlerin bu tip kararlı duruşların alt üst olmasıyla dolu olduğunu söylüyorlar. Kurulan bu programı, planı nasıl tanımlarlarsa artık görmeleri gerektiğini söylüyorlar. Yani aslında bundan sonra iktidarın değil muhalefetin nasıl durduğunun önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bunu şuradan da bağlantılandırabiliriz belki. Normalleşme dedin ya, belki biraz da orayı konuşmak lazım. Hem Özgür Özel'in ve ana muhalefet partisinin bundan sonra Kobani davası ve Kürt sorunu konusunda nasıl duracağını dikkatle izleyecekler. Erdoğan'a yaklaşımını dikkatle izleyecekler. Hem de buradan dün akşamki emekli askerlerin tahliyesi mesela, hasta tutuklular normalleşme adımlarından, hasta tutukluların tahliyesi normalleşme adımlarından biri olabilirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var, hasta veya yaşlı tutukluların zaten aslında tahliye olmak gibi bir hakları var. Ama dün tahliye edilen hasta tutuklulardan hiçbiri işte Kürt siyasi hareketinden hasta tutuklular değildi. Mesela bunların da serbest bırakılması için söz kurulmaya devam edilecek mi gibi ana muhalefetin atacağı adımları ve yanlarında durup durmayacaklarına dair bir gözlemleri, kısmen endişe olarak da tanımlayabileceğimiz bir ruh halleri olduğunu gözlemledim ben.
3: Yorumlayabilecekleri bir şey yok mu aslında Ceren? Sonuçta davaya dair CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel'in açıklamaları oldu. Hukuk dışı olarak gördüğünü, siyasi bir dava olarak değerlendirdiğini, verilen cezaları eleştirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde CHP açısından önemli bir siyasi figür İmamoğlu'nun da davaya dönük eleştirileri var. Ve bunu tek başına Kürt siyasi hareketiyle değil, Türkiye'nin demokrasisiyle, hukukun işleyişiyle ilişkilendiren yorumları var. Sonuçta iki taraftan bu anlamda tepkiler var. Hasta tutuklara gelmeden belki şunu söyleyebiliriz. Bu süreç hasta tutuk CHP'nin normalleşme ile ilgili bunu nasıl yorumladığı, nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir müzakere, işte anlaştık, yaptıkları uygulamaları olumlu bulacağız. Hani iktidar böyle düşünüyor olabilir. Sıcak temas, yumuşak davransınlar. Bu değil. Sonuçta onu bir hukuka dönüş çağrısı olarak değerlendiriyor. CHP'liler iktidarla teması ve o hukuka dönüş için atılan adımları izliyorlar. Oradan Yargıtay seçimine geçeceğim. Yargıtay Başkanlığı seçimi ayrı bir tartışma. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanan isim üzerinden de tepkilerini koydular.
2: Evet.
3: Şimdi bu önemliydi. Bence Müsavat Dervişoğlu'nun ziyareti sırasında Özgür Özel'in bu atamayı eleştirmesi. Çünkü bu atama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanan isim Can Atalay'la ilgili hukuk dışı bulunan, AYM kararını uygulamayan, bir Yargıtay, Türkiye'yi kilitleyen o tartışmanın mimarını siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atıyorsanız, üstelik önünüze gelen bir kişilik listenin ikinci sırasında iken MHP ile aranızdaki anlaşma gereği olduğu tırnak içi yorumu yapılıyor. Bu normalleşme mi? Bu soruyu sordu, bunun yanlışlığını ifade etti. Sonuçta onlar bir kapı açmış, kendilerini teslim etmiş diye hukuka dönüş çağrısı ve izliyoruz bu olayları, bu gelişmeleri diyorlar. Burada eksi puan verilmiş durumda iktidara. Tutuklarla ilgili benim gördüğüm şu, tabii eş zamanlı olması, Kobani'de havasının görüldüğü gün bir siyasi hesap.
2: Tesadüf olmadığı yorumu yapılıyor.
3: Tesadüf değil. Zamanlama manidar diye de bizim artık literatürümüzde bir ifade var. Çok şey anlatıyor gerçekten. Altına ayrıca bir şey söylemek istemiyorum. Ama liste devam edecek anladığımız kadarıyla. Şimdi toplum nezdinde tartışma yaratmış. Evet, 28 Şubat hükümleri var. Onun dışında FETÖ tutukluları var içerisinde. Ayrıca cinayette suçlanmış başka isimler var. 2019 seçimlerinde Saadetli sandık görevlilerinin ölümüne yol açan kişi. Yani bunlar da var. Ama sağlık, yaşlılık, cezaevinde kalamaz durumu olunca bunları çok tartışmamak da gerekiyor. Çünkü hasta tutuklu sorunu böyle bir sorun zaten. Bunların dışında değerlendirilmesi gerekiyor. Ben listenin devam edeceğini biliyorum. Bir 20 kişiye yakın bir isim listesinin konuşulduğunu biliyorum. Bunu da önümüzdeki süreçte bir kapı açıldı, devamı gelebilir. Belki onların içinde başka isimler de görebiliriz diye düşünüyorum.
2: Bu dedin ya hani şey yok mu diye, hani yorumlayabilecekleri hamleler yok mu ana muhalefet kanadından DEM Parti'nin? Evet, evet var. Aslında en başta söylediğim gibi Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin şimdiye kadar attıkları adımlar DEM Parti açısından umut verici olarak tanımlanıyor. Ama Türkiye gibi bir ülkede bunun sürdürülebilir olmadığına dair çok fazla geçmiş deneyim var. İşte bu geçmiş deneyimlerin tekrar etmesine dair bir endişe var aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair böyle bir endişe var. Göreceğiz diyorlar. Çok önemli yani Türkiye'nin normalleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Kürt sorunu ve DEM Parti yaklaşım konusundaki tutumunun sürekliliğinin hayati olduğunu düşünüyor DEM Parti.
3: Yarın nerede ilan yapacaklardı?
2: Yarın Diyarbakır, İstanbul, Esenyurt ve Adana'da buluşmaları var.
3: Buluşma. Şimdi üç ayrı kentte, üçü de büyük ve önemli kentler. Hepsinin siyasi anlamları var. Eylemler ya da buluşmalar gerçekleşecek. Yarın CHP de sokakta olacak.
2: Evet doğru.
3: Yani bir yandan da siyasi bir tartışma, hukuka dönüş, işte cezaların protestosu, buna tepki. Bir taraftan da vatandaşın çektiği çileler, ekonomik sorunlar.
2: Atanmayan öğretmenler,
3: bütün hepsi, emekliler. Evet, ekonomi merkezli. Orada yarın muhtemelen elbette orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da düzenlenen mitingde bir konuşma yaptığında bu konuya değinip değinmeyeceği de örneğin şu an önemli bir başlığa dönüşüyor. Çünkü bir tarafta da Türkiye'nin kaç yerinde başka bir rahatsızlığı, bir sıkıntıyı dile getirenler var. Buluşabilecekler mi acaba? Bu önemli bir soru işareti olacak. Ondan sonra ertesi gün işte belki bir şey söylemek daha doğru olacak. Çünkü yarın bir sürü aslında sokakta mevcut sorunları dile getiren insanlar olacak.
2: Evet doğru. Göreceğiz bakalım. Ben de merak ediyorum. Olacak.
3: Yargıtay seçimleri dedim. Hani Cumhuriyet Başsavcısı tamam ama bunu bir düzeltme olarak da konuşalım istiyorum. Ceren, biz şimdi geçen hafta çok hızlı ilerledik. Bahçeli Erdoğan görüştü. Artık Yargıtay seçimleri işi çözülecek. Öyle görünüyor dedik. Ve Metin Şentürk'ün yanlış söylemedim değil mi? Hı hı. Onun Yargıtay Başkanlığı'na geleceği artık kesin gözüyle bakmıştık. Öyle olmadı. Şimdi ben bunu iki tarafa da sordum. Çünkü Erdoğan ve Bahçeli görüştü. Sonuçta o görüşmeyi böyle yorumlamak yanlış değildi. Ne oldu? O görüşme sonrası MHP yakınlığıyla bilinen, öyle yorumlanan isim çekildi.
2: Evet.
3: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adaylığını koyduğumuz soruyla çekildi. Beklenende onu destekleyenleri iktidar tarafından daha önce atanmış Akarcı'ya destek vermesiydi. Hı. Ama öyle olmadı. Burada büyük bir ders var, belki sınav var. Şimdi AK Parti tarafı da MHP tarafı da aynı şeyi söyledi. Bir, bu çekilme hali, bu temaslar yani siyasi müdahale algısını beraberinde getirdi. Öyle ya da değil ama bu algı oturdu ve işte satın alındı Yargıtay'da da. Ve bunun rahatsızlığı, bunu kendi ifade ettikleri için böyle yorumlar yapıldı. Ama ben konuştum, AK Partililer de konuştum, MHP'liler de bunu söyledi. Bu algı kaybettirdi. Sonuçta Yargıtay hakimliği, üyeliği, o geldiği nokta mesleki kariyerinde geldiği aslında en üst noktalardan biri. Ve o insanların yönetildiğini düşünmesi, müdahale edildiğini kararlarına düşünmesi rahatsızlık yarattı. Yani şunu bunu ifade ettiler, inatlaşmayacaksın seçmenle bir önceki seçim için. İnatlaşmayacaksın yine bir seçimde. Orayı belirleyeceğini, yöneteceğini düşünmeyeceksin. Bu Yargıtay seçimi için de geçerli. Aslında bir genel seçim için de. Orada hata yaptıklarını kabul ediyorlar. Yanlış oldu, doğru olmadığını söylüyorlar. Hani tarikatlar etkilerini falan konuştuk ya. Onun ötesinde aslında bir durum var. Yani yargıda hiç mi siyaset yok? O üyelerin hepsinin siyasi bir tutumu olabilir ama asıl rahatsız oldukları tutumun bu olduğunu AK Partililer de MHP'liler de söylüyor. Bunu çok önemsediğim için paylaşmak istedim ki biz de yanılmış olduk aslında yorumumuzda. Hatta şöyle ifadeler, adayın birinin çekilmesi dayatma olarak algılandı. Siyasiler baskı yapıyor. Bu tepki, bu görüntü tepkiye yol açtı. Mesleğinin son noktasında insanlar kendi iradelerine saygısızlık gördü. Bu kadar da haksızlık etmemek lazım Yargıtay üyelerine hatta denildi. Seçimi bu noktaya götüren bu sonucu AK Parti ile MHP'nin biz bir araya gelince işte anlaşınca çözeriz algısı da aslında yanlışla ortaya çıktı diye önemliydi. Biz de düzeltmiş olduk geçen haftadan bu yorumu.
2: Yani Yargıtay üyelerine haksızlıksa eğer bizim şimdiye kadar yaptığımız yorumlar evet doğru ama hani şöyle hissettim sen bana bu perde arkasını aktarırken Yargıtay üyelerini haksızlık olarak, haksızlık yapmak olarak tanımlayalım hani geçen hafta yaptığımız yorum ve yıllardır aslında yargının en başta da Yargıtay'ın ne kadar siyasallaştığına dair yorumlar yapılıyor. Yani o haksızlığı yapmak için o kadar çok gerekçemiz var ki aslında. Bence biz bu hatayı yaparak hata yapmamış.
3: İsmi tekrar yani söyledim mi diye
2: düşünüyorum. Bizi düzeltsin ama arkadaşlarımız. Yeni seçilen Yargıtay Başkanının adı
3: Yargıtay
2: Cumhuriyet Başsavcısı'nın adını.
3: Onun bütün delegesi de olarak algılasak artık kurultaylardan öyle alıştık. Hani çekildiği tarafa gitmedi, ortada kaldı. Hani böyle yorumlanıyor olması önemli. Yani yargı siyasal etkilere açık ve kendi aldığı kararlarla siyasal sonuçlar üreten yapılar ve ilişkili olmuş bugüne kadar tarih boyunca da bu iktidarla da ilişkili değiliz zaten. Belki daha fazla oldu ama hep vardı. Bu anlamda söylemiyorum ama o müdahalelerin her zaman sonuç getirmediğini görmüş olduk. Çok başarılı, bireysel, bağımsız, özgür karar aldıklarını söylemiyorum o anlamda.
2: Muhsin Şentürk,
3: Metin deyip durduk.
2: Teşekkürler Alkan.
3: Şentürk. Hafta boyunca onu konuştuk. Evet, başlıklarımız içerisinde zamanımız ne kadar var Ceren?
2: Bir 10 dakikamız daha var. Ben bu Yargıtay meselesine şöyle bir ekte yapmak istiyorum. Tabii ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Yargıtay Başkanı'nın yeni o koltuklardaki yeni isimlerin bütün yargı süreçleriyle de yakından ilgisi var. Hani Kobani davasıyla da ilgisi var işte. Sinan Ateş dosyasıyla da hani bizim bugün tartıştığımız bütün yargı süreçleriyle de ilgisi var. Her iki koltuğa seçilen iki isim de ne işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne AK Partisi'nden çok uzak isimler değiller. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ayrıca şu tartışmayı da hep yaptık. Geçen hafta konuşmuştuk seninle. İşte hak yolcular mı, menzilciler mi, oyuncular mı, oyuncular mı tartışmasında.
3: Bu değil işte evet.
2: Bu seçim özelinde olmasa da verilecek bir kararda yeniden bu tartışmaların gündeme gelmeyeceğinin garantisinin olmadığını da söylemek lazım.
3: Sonuçta seçilen Yargıtay Başkanı'yla istenen aslında seçilmesi istenen arasında uçurum yok.
2: Tam olarak bunu söylemek istiyorum. Uçurum yok. Yani bir pamuk ipliği kadar fark vardır. Tam olarak bunu söylemek istiyorum. istemiştim ben de. Bu seçimlerin bu yöntemle yapılmasına dair aslında iktidar kanadından, ben de hafta içi senin olmadığın bir gün iktidarla biraz
3: yönet, seçim sistemi değişmeli.
2: Hem seçim sistemi değişmeli, işte bizim bu tarikat tartışmalarını, iktidar baskısı, siyaset baskısı tartışmalarını yaşamamız için başka bir yöntem bulmamız gerekiyor diyor. AK Parti'nin deneyimli isimleri ve bu tartışmaların yapılmasını da iktidara kaybettirdiğini söylüyorlar. Çok da Cumhurbaşkanı'na yakın isimler. Orada bir rahatsızlık var. Bakalım bu normalleşme tartışmalarımızda orada bir gelişme olacak mı, onu da göreceğiz.
3: Şimdi normalleşme açısından skorlar veriliyor. İşte 3-4 gelişme bekleniyor. Bu arada tabii Kavala'yla ilgili kararın bir yeniden yargılanma talepli dilekçe vardı. Oy birliğiyle reddedildi üstelik. Aslında heyetin değişmesi normaldi. Normal işleyen bir süreçti. Orada sürpriz yoktu. Ona da bir anlam yüklendi ama oy birliğiyle red. Oradan bir çıkış yok. Kobani'de ağır cezalar. Ama yine beklentinin dışında daha farklı boyutuyla bir ceza geldi. Anayasa görüşmeleri bir yandan devam ediyor. Yine yumuşamaya gelince önümüzdeki süreçte CHP, yani ben şunu söylemek istediğim için bu kapıyı açtım. Erdoğan'ın CHP'ye ziyareti için henüz bir takvim yok. Dün CHP Genel Başkanı da Haziran başı sanki olabilir dedi. Onun turları var, devam ediyor. Biraz daha görüşmeleri sürdürecek, bitirecek. Sonra iade ziyaretler olacak, kabuller. Onun gideceği yerlerde ne olacak? Haziran başı gibi. Birdenbire hani bir şey oldu da hani biz tamam diyaloğu kesiyoruz gibi bir noktaya gitmeyecek. Aslında tutuklarla ilgili bir adım atıldı. Kobani ile ilgili eleştirisini getiriyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili gibi gibi. Bu ziyaret gerçekleşmeden bir diyalog kopuşunu bekliyorum ben.
2: Tabii. Bence de çok mümkün gözükmüyor. Zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu diyalog kapısının son noktaya kadar açık kalması istediğini açık bir şekilde dile getiriyor. Dünkü Sözcü TV'deki programda da söyledi. Yani diyalogtan yanayız ama diyaloğun tıkandığı yerde de mücadeleye başlarız diyor. Dolayısıyla belki şunu konuşmak lazım Nergis. Senin bu konudaki fikrini de merak ediyorum ben. Örneğin o puanlamalar yapılıyor ya, Osman Kavala Erdoğan özel görüşmesinde gündemdeydi. Oraya bir eksi attık. İşte hasta tutuklular görüşmesi artık gündemdeydi. Oraya bir artı attık. Yani Osman Kavala, Özgür Özel'in başarısızlığı, hasta tutukluların serbest bırakılması Özgür Özel'in başarısı olarak mı yorumlanmalı? Yoksa zaten böyle bir gündem var mıydı yani hasta ya, tutukluların serbest
3: şöyle bu görüşmelerin elbette ki, yani burada elbette ki Özgür Özel'in bunları gündem başlığı olarak Cumhurbaşkanı'nın önüne koymasının, gitmeden önce koyacağını söylemesinin, gittikten sonra beklentisini dile getirmesinin elbette ki faydası var. Hasta tutuklar konusu bizim yaklaşık 3-4 yıldır sıklıkla ve çeşitli vesilelerle, sen de yakın zamanda yapmıştın bir haberini. Bu Türkiye'nin sorunu. Bunların hepsi Türkiye'nin
2: cezaevinde
3: sorunu.
2: Ölüyor insanlar.
3: Bu görüşmeler bunların gündeme taşınması açısından avantaj sağladı. Ve bu açıdan Özgür Özel'in görüşmesinin sonuçlarıdır. Böyle değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Ama bu bir sorundu. Bunu görünür kıldı. Çözüm noktasında adım atılmasına güç kattı belki.
2: Hızlandırdı belki.
3: Hani bir çaba vardı da hani muhalefette aslında böyle bir ilişki ağı vardır. Bize bunu Meral Akşener anlatmıştı. İktidarla muhalefet arasında ilişki önemlidir. Özellikle dış politikada diye anlatırdı. Bir örnek yaşadığı bir örneği anlatmıştı. Dışarıda bir anlaşma, bir pazarlık var Türkiye Cumhuriyeti ile işte ilgili ülkenin temsilcileri arasında. Buraya Türkiye'ye haber gönderiyorlar muhalefet temsilcilerine, biraz daha sert eleştiriler getirin ki masada daha çok şey alalım. Bazen böyle bir şeydir siyaset diye bize Meral Akşener anlatmıştı bunu. Belki de güç kattı. Evet. Bu konuda adım atılmak isteniyor, kamuoyundaki tepkiler MHP'den gelebilecek ya da tepkiler, belki onun yumuşatılmasına, onun kapatılmasına, hani böyle de faydalı şeyler de olabilir. Arka planı, perde arkası diyoruz ama tam anlamıyla perde arkasını bazen bulmak mümkün değil.
2: Ama, ya da bazen senin hep söylediğin gibi çok basit bir şey olabiliyor Perda. Biz çok derinlerde arıyoruz ama burnumuzun ucunda oluyor gerçekten.
3: Yani bu açıdan ben bu görüşmenin ve CHP'nin bu konuyu gündeme getirmesinin sonuçları. Gezi davasını yeniden konuşuyoruz. Kavala'yı daha çok konuşmaya başladık. Bunlar simgesel davalar. Türkiye'nin hukuka uyması açısından önemli. İsimlerden öte. AYM'e kararlarına, ahim kararlarına uymak. Bu zaten Türkiye bunları bu buralarda kapı açabilse, yol yürüyebilse bugün çok daha iyi bir noktada olabilir.
2: Ve artık şunu da çok net bir şekilde biliyoruz ki işte Gezi, Osman Kavala, Kobani davası, Can Atalay'ın durumu, hatta bizatihi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda sadece muhalefette değil AK Parti'nin içinde de rahatsızlıklar var ve hukukun uygulanması gerektiği konusunda
3: yorumlar geçen var. Hafta aslında AK Parti içerisinde partide değişim isteyen bir kanat CHP'nin bu çıkışlarını olumlu, onları güçlendiriyor gibi bir yorum vardı. Bunu paylaşanlar da var. Bu bir çok boyut oluyor bu işin, yani doğru söylüyorsun.
2: CHP kritik bir noktada duruyor.
3: O zaman gelecek hafta ne bekliyoruz? Hafta sonu eylemleri bir tarafta, İstanbul'da işte atanamayan öğretmenler ve çalışma hayatına dair sorunlar, ekonominin gündemli olduğu CHP'nin mitingi, bir tarafta DEM Parti'nin tepki, miting demiyorlar ama halk buluşmaları. Ve onun dışında da yeni hasta tutuklar görebiliriz resmi gazetede önümüzdeki günlerde affedilecek. Başlıklar şimdilik böyle. Ayhan Bora Kaplan'ı izlemeye devam edeceğiz. Ama sanki biz çarşamba günü konuştuk biraz programda, politik duvarda. Mafya manipülasyonu ortaya çıktı biraz gibi.
2: Evet, biraz öyle gözüküyor.
3: Yönetilen bir süreç gibi görünüyor. Twitter'dan bunları takip etmemek gerek diye düşünüyorum. Öyle bitirelim istersen.
2: Çok doğru. Teşekkürler Nergis.
3: Evet. Gazete Duvar'da perde arkasında fırtına gibi geçen gerçekten bir haftaya göz atmaya çalıştık. Elden geldiği kadar. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere diyoruz. Bugünlük hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
4: FSK 93,0. Sie hören die Sendung Reporter inklusiv. Am Mikrofon Nikolai Podöl und
5: Hadi Inghan Ong und
6: Lea Gebauer.
4: Moin, wir sind wieder auf Sendung nach langer Zeit. Das war lange her, weil es war ja ein harter Winter und danach war es sehr heiß. Also ich hatte das Gefühl, da war eine ziemlich lange Pause. Fandet ihr das auch lang, die Pause? Oder ging?
5: Ja, ziemlich lange. Wir freuen uns richtig, wieder auf Sendung zu sein. Und jetzt hat sich das Wetter ja ein bisschen gelegt. Ist nicht mehr so warm, nicht mehr so kalt und ganz angenehm. Findet ihr auch?
4: Ja, es geht so. Es ist natürlich jetzt ziemlich warm, also es wird wärmer, aber so richtig warm ist es noch nicht. Aber mal gucken, wie das mit der Wärme ist. Wie habt ihr die Pause genutzt, Lea?
6: Indem ich ganz viel mit Freunden verbracht habe, auch Mittwochabends oder diese und jene Sachen, ja.
4: Und du, Inhan, was hast du gemacht?
5: Ich habe auch zum Teil, jetzt ist ja auch WM-Sticker gekauft, eingeklebt. Dann habe ich zwischendurch mal Wassergymnastik gemacht in Volksdorf im Bad. Das war auch sehr gut. Würde ich jederzeit wieder machen. Ist gut für die Muskulatur. Also
4: ich habe die Zeit genutzt, zum Beispiel bin ich jetzt im Fitnessstudio für meine Muskeln. Das mache ich seit ein paar Monaten. Das tut mir gut. Das ist ziemlich anstrengend. Damit habe ich neu angefangen. Und dann war ich in Wien, weil ich arbeite ja bei einer inklusiven Redaktion. Die heißt andererseits, die besuche ich ein paar Mal im Jahr. Und da war es richtig heiß. Also ich habe die Zeit genutzt. Und habt ihr die Sendung vermisst?
5: Ja, sehr. Ist doch eine schöne Sache, immer, wenn man was gemeinsam so hat.
4: Und du, Lea, hast du die Sendung vermisst, oder nicht?
6: Ja, ich habe sie auch vermisst, obwohl ich erst so kurz dabei bin. Aber sie geht mir ab, wenn wir das nicht machen.
4: Ja, weil es war dann auch schwierig mit der Kommunikation. Also wir ja einen gemeinsamen Zeitpunkt zu treffen, die Sendung zu machen, das ist halt schwierig, weil wir es machen in einer Freizeit. Das ist nach unserer Arbeit. Deswegen ist es immer schwierig, da einen Termin zu finden. Aber heute hat es mal geklappt.
6: Genau.
5: Ja, finde ich auch. Aber man kann ja auch mal wieder, zeitlang haben wir ja auch Sonntag moderiert. Das kann man ja auch einmal wenn da kein Platz ist, auch mal Sonntag machen.
4: Live, die Sendung ist ja um 19 Uhr live, aber das ist natürlich dann auch was anderes, live zu senden. Hättet ihr denn mal Lust, live zu senden?
6: Gerne.
4: Du, Inhan, musst mal live?
5: Ja, warum nicht? Ist doch gut. Kann man ja vorher alles aufschreiben, bisschen üben, was man sagt, ein paar Tage vorher vorbereiten und dann geht das.
4: Ja, der Vorteil bei live ist, dass man das nicht schneiden muss, aber es muss natürlich gut sein, also da kann man sich nicht verplappern, aber der Vorteil ist, dass man das nicht schneiden muss, das ist dann weniger technisch, weil es ist jetzt natürlich aufwendig, weil man manchmal was wegschneidet, was einem nicht gefällt, das kann man bei live nicht und dann speichern und dann nimmt das Arbeit ab beim Speichern und so, weil es direkt gesendet wird. Oder was meint ihr?
5: Ja, aber man kann das ja nochmal versuchen, das wäre jetzt richtig... ein, zwei Wochen vorbereiten auf welches Thema und dann auch so Atemübungen machen, Entspannungsübungen, dann wird das schon klappen bestimmt.
4: Ja, aber die Frage ist, was ist mit Guido? Der kann manchmal dann nicht, dann können wir nur nicht. Also Guido kann nicht dabei sein, der hat halt ziemlich viel zu tun mit Artikel schreiben, hat er uns erzählt. Der wird dann nicht dabei sein können. Ist natürlich dann nicht inklusiv ohne Guido oder was meint ihr?
6: Ist es nicht, aber ich denke, wir sollten es trotzdem wahrnehmen. Wer weiß, was sonst noch kommt.
4: Ja, wir können es natürlich mal versuchen, mal gucken, ob wir die Zeit haben. So, aber erstmal müssen wir ein bisschen reinkommen in der Sendung hier.
5: Ja, genau. Aber du hast auch noch mehr Connections. Vielleicht kannst du noch andere mal ein bisschen Werbung machen.
4: Ja, ich habe das schon ziemlich vergessen zu verteilen, weil wir haben was geschrieben, dass wir uns mehr wünschen, dass wir hier in die Sendung kommen. Das habe ich vergessen aufzuhängen. Das muss ich mal dran da denken, aufzuhängen, weil wir sind ja viel bei Disco, bei Bienenkorb und Leben mit Behinderung und so und Elbewerkstätten. Viele Diskos, da kann ich das mal aufhängen.
5: Ja, sehr gerne.
4: Habt ihr Themen mitgebracht?
5: Ja, erstmal die...
4: Sag mal, ins Mikrofon, näher ran musst du.
5: Wir wollten ja über die Krankenschreibung am ersten Tag sprechen. Dann können wir noch über die Fußball-WM vielleicht interessiert.
4: Ja, also das finde ich interessant, wie wir die Fußball-WM sehen und auch Hitze, weil es ist natürlich ganz schön warm, wie das Menschen mit Behinderung wahrnehmen mit der Hitze. Also ich finde das interessant. Und du, Lea, welche Themen hast du mitgebracht?
6: Gerade gar keine.
4: Also jetzt wir jetzt mal starten oder Musik spielen kann?
5: Wir können ja ganz kurz Musik, einen Song und dann sind wir wieder da.
4: Ja, also wir spielen jetzt einen Song und dann reden wir über die Krankschreibung, weil die Parteien, die planen oder wollen jetzt machen, dass man am ersten Tag eine Krankschreibung braucht und die telefonische Krankmeldung soll abgeschafft werden, was unsere Meinung dazu ist. Da reden wir gleich nach der nächsten Musik.